0: abantu abadala ubhekene ibhuku lami wani
1: awuqondisi phela ungalungiswele esindayo insindi
0: le uyabona-ke mfani wami ngingumfundisi bamfundisi kodwa uma ukhuluma inyo ngiyiphathele wena lensimbi.

0: papa.
1: Mama mapela sana bona
0: we. Inhliziyo yami ngilahle.
1: Manje uthiwa yini?